muvaffaqi bir nortun da var. Şimdi her bir yere dersin. Ki o yara her şeye kurtulan. Sen de malum.